0: Suabın ye bir mabın bana nabın kara şama. Kul kara il kara. Lulun bana.
1: Afa çekan yela. Lulun zabli şeytinin bala. Lulun katı bala kanyin gubun mata. İsi bol lulun katı şegen taka.